buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz.

gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz.

gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz.

buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım

600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz.

buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Savaş

suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz.

gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan highlighted Turkey's growing technological and defense capabilities, expressing confidence in the country's youth and pledging to build on its achievements with more competitive, high-value platforms.
1: Buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendirir.